Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

Yara ağlıyordu Hamza'ya. Gök ağlıyordu Hamza'ya. Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود

واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: olacak.
1: Sevgili istiyorum, yalnız benim olacak. Sevgili

0: Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

yapmasak. Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

süzülür dudaklardan. Size selam, size selam getirmişem. Lale rehli yanaklardan, bal süzülür dudaklardan.

0: nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Merhabalar sevgili dostlarımız, herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz ve bu güzel sabahtan hepinize sonsuz sevgiler günümüzü iletiyor ve gününüz aydın olsun diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz sevgili dostlarımız ve bu güzel sabah bizlere bol şansı, huzur getirsin inşallah.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar. İş başında olan bütün çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Ve bu güzel gün size için güzel bir gün olsun. İyi bir çalışma günü olsun inşallah. Ve seyahat satıcı arkadaşlarımız için ne diyoruz? Bol kazançlı, bol satışlı, bol bereketli bir gün olsun. Amin.

Ve günaydınlar görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize de hayırlı sabahlar, hayırlı görevler. Yüce Rabbimiz sizleri korusun, dualarımız her zaman sizlerle.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Hasta yatağında olan bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun ve en kısa zamanda Yüce Rabbimiz sağlığınıza kavuşmasını nasip eylesin. İnşallah her şey gönlünüzce olsun.

Evet sevgili dinleyenler, bu güzel sabahta programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilir, istekte bulunabilirsiniz. Aynı numaradan da WhatsApp yoluyla da mesajınızı yazıp gönderebilirsiniz.

Evet sevgili dostlarımız ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu güzel açılış şarkımız size için gelsin ve bütün dinleyenlerimize armağan olarak gelsin diyoruz ve şarkımız size için geliyor.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, Yıldız Tilbe size için Ben Senin Var Ya adlı güzel şarkıyı seslendirdi ve bu güzel şarkımızı da dinledik ve günaydın programımız başladı.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahta açın şarkımızı dinledik. Programımızın da içeriğini programımız içerisinde ilerleyen dakikalarda sizlerle tek tek paylaşacağız ve güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz. Ve aynı zamanda da sizden gelen mesajlarınızı programımıza paylaşıp isteklerinizi yerine getireceğiz.

Ve elimize ulaşan mesajlarımızı da paylaşmaya başlayalım dilerseniz. Teker teker mesajlar gelmeye başladı programımızın arkadaşlarından. Sağ olsunlar, elleriniz dert görmesin diyoruz.

Ve hemen ilk mesajımızı paylaşalım sizlerle. Bakalım kimden gelmiş mesajımız. Günaydınlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abla nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. Ben iyiyim. Sağ ol. Teşekkürler. Ben Semir Kerkük Bağdat yolundan. Seni dinliyorum şu an. Eğer mümkünse APO Ömrüm adlı şarkısını çalar mısın benim için? Çok seviyorum bu şarkıyı diye yazmış. Tamam. Kimlere armağan etmiş? Bakalım annesine armağan ediyor ve ablasına, eşine ve çocuklarına ve çok sevdiğim bütün dost akrabalarıma gelsin ve arkadaşlarıma da armağan ediyorum ve sana da armağan olsun diye yazmış. Teşekkür ediyorum. Benden de sana armağan olsun o zaman. Güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Ne diyoruz? Ömrüm.

Ve bir diğer mesajımız da hemen size için paylaşalım değerli arkadaşlar. Ve bakalım diğer mesajımız da kimden gelmiş? Ömer arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayır sabahlar diyorum. Eğer mümkünse Ahmet Vacid'in sesinden eşittim muarı sanatlı manini istiyorum diye yazmış arkadaşımız. Ve bu maniyi bütün dinleyenlere ve bütün Türkmen FM kadrosuna armağan ediyor. Ve sağ olun, var olun diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve isteği üzerine güzel manimizi hep birlikte dinliyoruz değerli dostlarımız.

Diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Sibel'den gelmiş. Günaydınlar, eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Okan ve Volkan'ın sesinden Sana Yanarım adlı şarkıyı. Ve bu şarkıyı sınıf arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere armağan olsun, sağ ol diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine de güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Şimdi ben önce bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ve tabii ki de WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı, isteklerinizi yazmanız yeterli. Ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Ve diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Zeynep annesi. Eğer mümkünse Muazzez Ersoy'dan İntizar adlı güzel şarkı istiyorum. Ve bu şarkı eşime, çocuklarıma ve bütün dinleyenlere ve aileme armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Zeynep annesine programımıza göndermiş olduğu mesaj için. Desteği üzerine Muazzez Ersoy'un sesinden güzel şarkımızı da hep birlikte dinleriz değerli dostlarımız. Ve bir kez daha hayırlı mutlu sabahlar inşallah.

Evet arkadaşlar, günün sözü diyor ki yol seni nereye götürürse götürsün, rengini ve ışığını kaybetmediğin sürece en kurak çölde bile hep çiçek açacaksın. Ve günün sözünü de paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Dert bende, derman sende sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızda Işın Karaca'nın sesinden dinlemiş olduk değerli arkadaşlar ve kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.

Ve diğer mesajımızı da hemen paylaşalım sizlerle. Sevgili dostlarımız Songül arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar herkese. Hayırlı günler, iyi yayınlar diyorum size Cumhur Hanım. Eğer mümkünse Zeydil Habib'in sesinden güzel şarkımızı dinlemek istiyorum. Ve bu şarkıyı eşime, oğluma ve biricik kızıma armağan ediyorum. Ve anneme babama gelsin, kız kardeşlerim eşliğine ve çocuklarına ve kaynanama da armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Songül arkadaşımıza göndermiş olduğu mesajı için ve bizden güzel bir Arapça şarkı istiyor. Ve dilerseniz Arapça şarkımıza hep birlikte dinleyelim. Şu an bize sürüşendeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da ve çalışan arkadaşlarımıza armağan olarak gelsin diyoruz. İyi günler inşallah.

Ve güzel şarkımızı da dinledik. Değerli arkadaşlar, diğer mesajımızı hemen size için paylaşalım. Kimden gelmiş? Merhabalar, ben Ali, eğer mümkünse Derya Bedavacı'nın sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı aileme gelsin ve dost akrabalarıma ve bütün dinleyenlere ve Türkmen FM kadrosuna armağan olsun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve dilerseniz güzel şarkımızı da Derya Bedavacı'nın sesinden hep birlikte dinleyelim.

Ve diğer mesajımızı da paylaşıyoruz sevgili dostlarımız. Diğer mesajımızsa Mehmet arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar, eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenler ve İbrahim Tatlıses sevenlerin armağan olsun, sağ olun diye yazmış. Arkadaşımız, teşekkür ediyoruz kendisine. Ve tabii ki de İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

İşte ona, yaradım işte ona, emekim boşa gitti, yanırım işte ona. Havala emekim boşa gitti, yanırım işte ona sevgili dostlar ve bu güzel horiyatımızı sizler için paylaştık. Ve şimdi dilerseniz güzel manimizde birlikte dinleyin ve bir kez daha hayırlı sabahlar diyelim bütün dinleyenlerimize. Eğer programımıza katılmak isterseniz telefon yoluyla veya mesaj yoluyla telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz ve güzel manimizi de dinleriz.

Ve güzel manimizi dinledik sevgili dostlarımız. Ve bu güzel manimizin ardından kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Elimize ulaşan mesajlarımızı da paylaşmayı da devam ediyoruz.

Ve diğer mesajımız hemen sizin için paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Merhabalar, ben Sevsen. Tezeden programımıza katılam. Eğer mümkünse İsam Cuma ve Abbas Zühir'in sesinden Nefesim Almadım adlı manini isterim. Bu mani bütün teze halkına ve aileme gelsin ve bütün dinleyenlere sağ olun var olun diye yazıptı Sevsen arkadaşımız. Teşekkür ederim özüne. Ve buradan da bütün teze halkına sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. En güzel şarkılar size için de gelsin diyoruz. Türkmeni bölgesinde yaşayan bütün insanlarımıza armağan ediyoruz. Ve dilerseniz güzel manimizde hep birlikte dinleyelim. Şu an sürüşendiyken bize dinleyen size sevgili dinleyenlerimize de armağan olsun diyoruz. Ve hayırlı sabahlar, kolay gelsin diyoruz bir kez daha bütün dostlara.

Ve diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabah alkhair. Şunokum zeyin inşallah. Atla bu niye kaldım sahır. Hediye Kadir Türkmen FM hediye. Ahbabi hediye. Khuani hediye. Astika eşkurkum. Tahiyyati ve ihtiramı cemiye. Avukat cemiyle hukum. Ersan Sorani'den geldi. Bu güzel mesaj. Teşekkür ederim. Ersan Sorani göndermiş olduğu mesaj için ve bizlerden kaldım Sarın sesinden güzel bir Arapça şarkı istiri ve dilerseniz güzel Arapça şarkımızda hep birlikte dinleyelim.

Öyseydi dostlarımız, güzel şarkımızı arkadaşımızın isteği üzerine dinlemiş olduk. Ersen Soran'ın Kaldım Serden istemişti. Ve şarkısını da dinledik ve şimdi diğer mesajımızda isteğini de yerine getirelim dilersiniz sevgili dostlarımız. Ve bir diğer mesajımız ise Çınar arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar, eğer mümkünse Zara'nın sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı eşime, çocuklarıma ve kız kardeşlerime, eşini ve çocuklarına ve erkek kardeşlerime de armağan ediyorum. Ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış Çınar arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve dilerseniz Zara'nın sesinden güzel şarkımızı birlikte dinleyelim.

Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel ve inşallah bütün sevenler, içten sevenler her zaman kavuşur. Hiçbir zaman ayrılık olmasın. Allah sevenleri ayırmasın diyoruz hep birlikte. Amin inşallah. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor.

ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım. Merhabalar, ben Şahin. Eğer mümkünse Orhan Gencebay'ın sesinden Hatasız Kol Olmaz adlı şarkı istiyorum Cumut Hanım. Size armağan olsun kadronuza ve bütün dinleyenleri ve bütün sevdiklerime armağan olsun. Teşekkürler diye yazmış Şahin arkadaşımıza. Teşekkür ediyoruz. Ve Sevzen'i Hatasız Kul Olmaz adlı güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim Orhan Gencebay'ın sesinden.

Ve elinize ulaşan diğer mesajımızı paylaşalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Hasan Altınköprü'den. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Cumhur Hanım diye yazmış. Teşekkürler benim. Eğer sen değilsen Hasan arkadaşımız. Eğer mümkünse İbrahim Erkal'dan Aşkından Yanayım adlı şarkı benim için çalar mısın diye yazmış. Tabii ki de mümkün arkadaşımız. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve bütün Altınköprü halkına ve sevdiğime armağan olsun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Hasan arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Senin desteğin üzerine o zaman gidelim İbrahim Erkal'dan Aşkından Yanayım mı adlı güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet arkadaşlar, şimdi de atalarımızdan bize bizlere miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizi yine birkaçını bu güzel pazar sabahından size için paylaşıyoruz.

acemi katı kapı önünde yük indirir. Acı patlıcan kırağı çalmaz. Besle kargayı, oysun gözünü. Bacı eğri de olsa duman doğru çıkar. Damlaya damlaya göl olur. Denize düşen yılanı sarılır. Dikensiz gül olmaz. Huylu huyundan vazgeçmez.

tatlıyı tatlı söyle. Su testisi su yolunda kırılır. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Sanat altın bileziktir.

Ve güzel manimizde dinledik değerli arkadaşlarımız. Bir kez daha sonsuz sevgi saygımızı iletiyor ve günaydınlar, musabahlar diyoruz sevgili dostlarımız. Bugün 10 Mayıs pazar sabahı sevgili dostlarımız, bugün anneler günü. Unutmadan da söyleyelim, bütün annelerin anneler günü kutlu olsun, ellerinden öpüyorum. Annemin de ellerinden öpüyorum, şükürler olsun. Kendisi Bağdat'ta yaşıyor, biliyorsunuz çoğunuz bilmekte. Ve dün burada Kerkük'e geldi. Anneler günü de bugün inşallah onunla kutlayacağım. Onun ellerinden öpüyorum. Ona Allah uzun ömürler versin, bütün annelere. Allah uzun ömürler versin diyoruz sevgili dostlarımız. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de sıra sevgili dostlarımız günün burçlarında.

Evet sevgili burç sevenlerimiz, hemen göz atalım bugünkü yorumlar neler olacak. Burç canımız için Koç burcu diyor ki, yaşam mücadelenizde kendine değer yargılarınızdan yola çıkıp da hatalarına sizin kadar sahip çıkan çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız. Sevgili boğalar, aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Merkür size olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.

Sevgili ikizler, kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Bu dönem yüksek hedefleriniz var sevgili ikizler. Ve şimdi de Yengeç Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güce sahipsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek. Ve bakalım Aslan Burcumuzun yorumu ne oluyor? Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

Sevgili Başaklar, tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

Evet sevgili dostlarımız, altı burcumuzun yorumlarına göz attık ve şimdi dilerseniz altı burcu arası güzel bir şarkı dinleyelim. Bu şarkımız bütün anneler için armağan olarak gelsin diyoruz. Ebru Gündeş'in sesinden annem için bu şarkı ve bütün annelerin anneler günü kutlu olsun diyoruz.

Ve güzel şarkımızı Ebru Gündeş'in sesinden dinledik sevgili dostlarımız. Ve kaldığımız yerden geri kalan 6 burcumuzun yorumlarını göz atmaya devam ediyoruz. Sevgili teraziler, çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişemeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden size planlarınızı ortaya koymamalısınız. Fikirlerinizi hiç kimseye paylaşmamaktan ısrarcı olun. Ve bakalım Akrep Burcu ne diyor? Diyor ki sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslardan dikkat edin.

Sevgili yaylar, çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partnerinizin değişen fikirliğinize karşı düşünceler değiştirebilir. İş yaşantınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.

Oğlak burçlar, sevginizi özgür bırakın ve sosyal yaşantınıza eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil, aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin sevgili Oğlak

Sevgili kovalar, mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli. Unutmayın, çevrenize oldukça çekici geleceksiniz. Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz. Hadi hayırlısı kovalar.

Ve son burcumuz balık diyor ki, bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize dikkat edin, yürüyüşler yapın, bünyenizi fazla yormamalısınız.

Evet sevgili dinleyenlerimiz ve bizler ailen süreninde sonuna geldik ve bu güzel sabahta sizlerle birlikteydik. Programımızı paylaştık. İnşallah en güzel vakitler sizlerin olmuştur diye umuyoruz. Ve bizleri mesaj gönderen bütün arkadaşlarımıza sonsuz sevgimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Bol şanslar diyoruz. Allah her şeyi gönlünüze göre versin diyoruz. Allah'a ısmarladık.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: Türkmen FM.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor. Kaşı göz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1 Türkmen FM.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Samanağ, Kerkük'e ziyaret gerçekleştiren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı Kerkük Valiliği binasında karşıladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Samanağ, Başkent Bağdat'ta Hasım Koalisyonu Danışmanı Saad Hazreci Başkanlığındaki bir heyeti kabul etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Falih Ezzeydi'yi görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Irak'la ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki beklentisini dile getirdi. Parlamento Genel Sekreteri Safvan El Cerceri, Bakanlar Kabinesi'ne ilişkin güven oylaması oturumu için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, ambarın batısındaki uluslararası sınır hattında büyük miktarda uyuşturucu maddelerin sıcak hava balonu kullanılarak kaçırılmasına yönelik girişimin engellendiğini duyurdu. Güvenlik kaynakları, Bağdat'ın güneyindeki El Buayte bölgesinde terör suçlamasıyla aranan kişilerin yakalandığını bildirdi. Kerkük Polis Müdürlüğü kentin dış kontrol noktalarından geçmeye çalışan yargı tarafından aranan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Wall Street Journal, İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu duyurdu. Suriye İçişleri Bakanlığı, eski devlet başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen bir tuğgeneralin yakalandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları, Amerikan ordusuna sert uyarıda bulunarak füze ve İHA'ların düşmana yöneltildiğini belirtti. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Hayber Patuvan bölgesinde bir kontrol noktasını hedef alan intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaş sırasında Roma'nın Washington'a yeterli desteği vermediğini öne sürerek Amerikan askerlerini İtalya'daki üslerden çekmekle tehdit etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'ya esir takası önerisi sunduğunu açıkladı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız ve programımız başladı değerli dostlarımız. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim sizler için, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz ve hayırlı akşamlar bütün hanımlarımıza, hayırlı akşamlar bütün beylerimize, hayırlı akşamlar bütün Türkmen FM dinleyicilerine ve davamlı arkadaşlara, aynı vakitte görev başında olan bütün kişilere hayırlı, mutlu akşamlar dilerim. Evet değerli dinleyicilerimiz, yeni bir haftaya başladık. O zaman ne diyelim sizlere? İnşallah vaktimiz güzel, mutlu bir şekilde geçirir sizlerle değerli dostlarımız. Ve iyi haftalar dilerim sizler için. İnşallah bütün günlerimiz mutluluktan ve keyiften geçer. Buradan değerli dostlarımıza diyelim bir gün sunmakta. Ben Lina Cömer, saygı selamımı kabul edin. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Telefonlarınızı ve mesajlarınızı belkilere katılın bizlerle. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan saygı selamımızı bir daha gönderdik. Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan bakıram başladı mesajlarımız gelmeye değerli dostlarımız ve aynı vakitte de görev başında olan bütün kişilere, onlara da hayırlı mutlu akşamlar dilerik. Değerli dostlarımız, hazırsız, bizler hazırız ve açılış şarkımız da hazırdı. O zaman gidelim hep beraber bu açılış şarkısını dinleyelim. Sizlere armağan olsun, bütün dinleyicilerimize, bütün davamlı arkadaşlara ve bütün Türkmen bölgelerine armağan gelsin bu şarkı değerli dostlarımız. O zaman bir daha iyi vaktler, iyi akşamlar ve şoför arkadaşlarımıza da saygı selamımızı gönderdik.

Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıbdı dilərsəniz. Həmən oxuyağın sizlər üçün özünü. Ali arkadaşımızdan ilk mesajımız gəlibdi. Yazıb, merhabalar, Lina Hanım, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlərə yox, təşəkkür edərik. Sizdən bir güzel şarkı istəyirəm. Bu şarkının özelliğiyle de iki buz armağan edirəm özünü ve bütün dinleyicilere ve bütün türkmanlara, bütün beylere armağan olsun deyibdi.

Dertlerimin Dermanı Ol. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vakitler, mutlu vakitler dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıptı, hemen okuyalım sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıptı, Zeynep arkadaşımız yazıp Nilüfer'in sesinden bir şarkı isterim sizlerden, armağan ederim özünü sadece sizlere ve yazıp da aileme armağan olsun. Teşekkürler yazıp.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyerek iyi vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, radyomuzun sesini verin, güzel şarkılar sizler için geldi. Ve buradan elimize bir mesaj ulaşıbdı, baxalım kimden gelip. Ali arkadaşımız yazıbdı, merhabalar, nasılsınız, iyi akşamlar dilerik sizler için. Şu anda arabadayıq, eğer mümkünse Lina Hanım, bir güzel şarkı istirəm sizlerden, zavquzu olsun, armağan edirəm özünü bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıbdı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıptı. Fuat arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Erbil'den katılalım sizlerden. Lina Hanım, eğer mümkünse Bergen sesinden bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan yedir özünü. Bütün dinleyicilere, Erbil'de bulunan bütün insanlara armağan gelsin ve özellikle de sizlere ve teşekkürler yazıptı. Değerli dostlarımız, programımız en hızlı şekilde sizlerle devam edir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz değerli dostlarımız ve programımız devam ediyor.

sen de beni seviyor musun? Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dinleyicilerimize diyelim programımız devam edir. Esad Bayatlı'dan bizler için bir mesaj gelip de yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz, bizlere çok teşekkür ederiz. Sizden bir şair kıstıran armağan edirem özünü Vefa'ya ve Mustafa'ya armağan olsun deyip de teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. O zaman dilerse Özgül'ün sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Değişim değmezmiş sana. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz hemen okuyalım sizler için, bakalım kimden gelipti. Değerli dostlarımız buradan hemen okuyalım sizler için. İsra arkadaşımız yazdı bizler için. Merhaba, nasılsınız? Halva sesantinden katıldım Lina Hanım. Eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim sizlerden, armağan ederim özüm. Bütün değerli dostları özellikle de ekip bize armağan ederim özünü. Ve dilerse özgüdağın Yıldız Tilber'in sesinden bu güzel şarkımıza beraber dinleyelim. Armağan olsun sizlere ve bütün değerli dostlara. Ve şu anda bizler dinleyenlere armağan gelsin ve programımız devam edelim.

Bekleyenim sen olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan Maral arkadaşımız yazıp merhabalar. İyi akşamlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, bir şarkı isterim sizlerden, armağan ederim özünü. Bütün değerli dostlara ve özellikle de sizlere armağan ederim özünü. Eğer mümkünse Ferdi Tayfur'un sesinden olsun. Ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve programımız devam eder. Şu anda biz istekler programındayız. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve şimdi de elimize bir mesaj ulaştı. Bir arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Muazzez Ersoy'un sesinden bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan edirik özünü. Bütün dost ahbabları özellikle de kerkide bulunan insanlara armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız devam edir. Bir daha numaramızı hatırlatağına yer istirseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Hala seni çok seviyorum ve değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı dinledik ve Muhammed arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Lina Hanım bir şarkı isterim sizlerden armağan ederim özünü bütün dost ahbabı özellikle de yazıp cephede bulunan insanlara, kerkte bulunan bütün insanlara armağan olsun deyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü Sami arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sıradaki şarkının özellikle de armağan ederim özün çocuklarıma ve sizlere Lina Hanım armağan olsun. Ve yazıptı başkanımıza armağan gelsin ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Saygı selamımızı gönderdik bütün insanlarımız için. Değerli aziz dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız bakalım ne yazıp bizler için. Burada ne yazıp? Selamun aleyküm. Min Hasan, mümkün Ağniyet Sibilcan Armağan olsun Muhammed Hicran'a yazıptı. Teşekkür ederek senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden saygı selamımızı gönderdik. Bütün insanlarımızın değerli az dinleyicilerimiz programımız devam eder Sibilcan sesinden. Arkadaşımız bizden bir güzel şarkı istedi. O zaman sana diyen emredesen tabii ki de bir güzel şarkı sağ için gelecektir. Değerli dostlarımız programımız devam eder. Siz de katılın bizlerle. Dilerse öz gidiyen hemen bu güzel şarkımızı dinleyen özellikle de Hasan arkadaşımıza ve Muhammed Hicran'a armağan gelsin.

Üzülürüm. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle devam ediyor. Değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha

Nedrem Özüllina Hanım sizlere ve bütün değerli dostlara iki buza armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız programımız devam eder sizlerle.

bir şarkısı bizlerden şarkının adını yazıp bizler için armağan edip özünü evcanıdır armağan olsun. Ve buradan bütün çalışanlar armağan gelsin. Zehra Yubar armağan olsun yazıptı. Ve çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. O zaman bu şarkımızı hep beraber dinleyelim. Bizimle oynamak onlar. Bir yanda gelir ve bozar. Babalar sözünü tutar. Aslında lafını yutar.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selam, iyi yayınlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve elimize bir mesaj daha ulaşıptı. Bakalım kimden geldi?

Buradan arkadaşımız Ziya Zıptı. Merhabalar, iyi günler. Ben İstanbul'dan katılıp bizlerle arkadaşımız Nizam Bakalı'dan gelip bizler için yazıptı. Bütün Türkmaniyeli'ye ve özellikle de radyosunda çalışanlara sevgiler, saygılar gönderipti. Eğer mümkünse buradan bizden Kibariye'den bir şarkısı, bir anne şarkısı olsun yazıptı. Armağan ederim özünü anneme ve bütün anılara armağan olsun. Sonsuz saygı ve selamın gönderipti ve çok teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederiz senen ve gurbette bulunan bütün insanlarımıza saygı selamımızı gönderirik. Aynı vakitte Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza, onlara da iyi günler, mutlu günler dileriz. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. Bir telefon bağlantısı alın. Alo, buyurun. Ne yazık ki telefonumuz kesilipti. O zaman gidelim Kibariye'nin sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve ne diyelim? Allah bütün insanlarımızı saklasın, annelerimizi, babalarımızı saklasın. Ya Rabbi, hebbele tabii ki de keyif içinde kalırlar. Ve bütün insanlarımıza ne diyelim? İyi günler bir daha. Aslarsak.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerim sizler için. Buradan arkadaşımız yazıp selamu aleyküm. Mümkün ogniyet biya ve la bik. Ehdiyel gurfa. Xemse. Teşekkür ederim senden. Katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana. Ve buradan değerli dostlarımız dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı hemen dinleyelim. Bakalım şarkının sözlerine olacaktır.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için değerli dostlarımız. Buradan elimize bir mesaj ulaşıp da hayırlı akşamlar arkadaşımızı yazıp iyi yayınlar, nasılsınız? Lina Hanım, teşekkür ederim, ben çok iyiyim, inşallah sen de iyisin. Bir şarkı isterim sizlerden. Buradan yazıptı şarkının adı Kehan Sesinden. Seni çok özledim şarkısını isteyip bizlerden çok sağ olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Ve aynı vakitte arkadaşımız yazıp özellikle size ve iki buz armağan olsun. Çok teşekkür ederim senin katıldığı için bizlerden ve inşallah istek şarkı dinleyeceksen değerli dostlarımız programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı dilerse. Uzak yakın selam iyi yayınlar yazıptı, bir şarkı isteyipti. Adını yazıp bizler için özellikle yazıp kuzenlerime armağan olsun. Teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. O zaman hemen dilerse uz gidelim. Bu şarkımızı dinleyelim ve bu şarkını armağan ederek bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere.

Mor Kelebekler. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Ve Gamze Kartal'ın sesinden oldu değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıp bakalım arkadaşımız ne yazdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Şeyma anasından gelipti. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Tülina Hanım, sizden bir şarkı isterim. Müslüm Baba'nın sesinden olsun. Ve armağan edipti bu şarkını bütün değerli dostlara. Özellikle de bizlere armağan edipti özünü. Ve yazıp bütün dinleyicilere armağan olsun. Ve sizleri çok severim yazıp. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı bütün bizlerden. Saygı salamımız var sana. Dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyen değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer isterse öz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız devam edir değerli aziz dinleyicilerimize diyağın. Katılın bizlerle bakağın istek şarkımız ne olacaktır değerli dostlarımıza diyağın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaştı. Leyt arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Eğer mümkünse bir şarkı isterim ve bu şarkını yazıp da sizlere armağan ederim o zaman. Dilerse özgüden kalım Sarın sesinden bu güzel şarkını dinleyin hep beraber. Ve değerli dostlarımız, armağan ederim özün Leyt arkadaşımıza ve bir daha mutlu vakitler.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı Kadım Sar'ın sesiyle hep beraber dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen bakalım kimden geldi. Arkadaşımız ses atıp bizler için. O zaman bakalım arkadaşımız nedir?
1: Selamun aleyküm. Katla bilmem. Rahmet cümlemiz ustadığım şarkı. Selamın Şahin. Özledim seni, sesini, sohbetini. Sadığım şarkı. Almağa nedirem oğlum Yahya'ya yurt dışında. Memnun olduk. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Biz de sana saygı selamımız var ve tabii ki de emredesen. Değerli dostlarımız, dilerse Özgidağın şarkını hemen dinleyelim. Değerli dinleyicilerimiz, bakalım şarkının sözlerine olacaktır. Tabii ki de Selami Şahin'in sesinden olacaktır. Şarkıları muhteşemdir değerli dostlarımız. Ve buradan bir daha bütün insanlarımıza saygı, salamımızı gönderdik değerli dostlarımız. Ve dilerseniz hemen şarkıyla bırakım sizlere iyi vakitler.

Can yoldaşım gelmedin. Evet değerli dinleyicilerimiz, Selami Şahin'in sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Ve değerli dostlarımız, programımız devam eder. Saygı salamımızı gönderdik. Bütün davamlı arkadaşlar için, bütün katılımlar için. Değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp da Adil arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse buradan Ümit Besam'ın sesinden bir güzel şarkı isterim sizlerden, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, bütün Türkmanlara armağan olsun, özellikle de sizlere armağan gelsin deyipti. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Siz de katılın bakalım istek şarkımız ne olacaktır. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

nikah masasına oturdun işte. Evet değerli denizlerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendi özüne ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerse uz hemen okuyalım bakalım kimden gelip ve hangi şarkınızdır. Yavuz arkadaşımızdan bir mesajı gelipti, yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz, bizlere yık teşekkür ederek, inşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse Baha'nın sesinden bir güzel şarkı verse uz bizlere memnun olduk, armağan yedirik özünü sizlere ve Türkmenlere armağan olsun. Şu anda arabada ve sizleri dinlerik yazıptı, teşekkür ederek arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. O zaman dilerse uz gidelim bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımızın tabii ki de sonuna geldik değerli dostlarımız. Son mesajımızı hemen okuyalım sizler için, bakalım arkadaşımız ne yazıptı ve hangi şarkını istedi. Buradan Rami arkadaşımızdan bir mesajı gelip yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere. İyi, inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten Pişman Etler şarkını isterim sizlerden. Armağan ederim özünü. Bütün ekip bize, Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ve yazıp da bütün Türkmanlara teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Ve bugünlük bu kadarıydı. Güzel şarkılarımızı, mesajlarımızı aldık. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim, yarın aynı vakta yani saat 1'de sizlerle istekler programıyla olacağız. Değerli dostlarımız, bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı selamımı kabul edin. Ve ne diyelim, özünüze iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Kalın sağlıkla, yarın görüşürüz.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Samanağ, Kerkük'e ziyaret gerçekleştiren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı Kerkük Valiliği binasında karşıladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Samanağ, başkent Bağdat'ta Hasım Koalisyonu Danışmanı Saad Hazreci Başkanlığındaki bir heyeti kabul etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Falih Ezzeydi'yi görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Irak'la ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki beklentisini dile getirdi. Parlamento Genel Sekreteri Safvan El Cerceri, Bakanlar Kabinesi'ne ilişkin güven oylaması oturumu için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, ambarın batısındaki uluslararası sınır hattında büyük miktarda uyuşturucu maddelerin sıcak hava balonu kullanılarak kaçırılmasına yönelik girişimin engellendiğini duyurdu. Güvenlik kaynakları, Bağdat'ın güneyindeki El Buayte bölgesinde terör suçlamasıyla aranan kişilerin yakalandığını bildirdi. Kerkük Polis Müdürlüğü, kentin dış kontrol noktalarından geçmeye çalışan yargı tarafından aranan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Wall Street Journal, İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu duyurdu. Suriye İçişleri Bakanlığı, eski devlet başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen bir tuğgeneralin yakalandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları, Amerikan ordusuna sert uyarıda bulunarak füze ve İHA'ların düşmana yöneltildiğini belirtti. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtuvan bölgesinde bir kontrol noktasını hedef alan intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaş sırasında Roma'nın Washington'a yeterli desteği vermediğini öne sürerek Amerikan askerlerini İtalya'daki üslerden çekmekle tehdit etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'ya esir takası önerisi sunduğunu açıkladı. Almanya, uçak yakıtı sıkıntısı nedeniyle havayolu seferlerinin iptal edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanta virüsü yeni bir COVID değil, risk seviyesi düşüktür açıklamasında bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.
4: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. محافظ كركوك محمد سمعنغا يستقبل السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان في مستهل زيارته إلى محافظة كركوك. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يهني رئيس الوزراء المكلف علي فالح كاظم الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، ويعبر عن تطلعاته لتعزيز العلاقات مع العراق. الأمين العام لمجلس النواب صفوان الجرجري يعلن استكمال جميع الاستعدادات لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية. قيادة قوات الحدود تعلن إحباط محاولة مبتكرة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة باستخدام بالون هوائي على الشريط الحدودي الدولي غربي محافظة الأنبار. مصدر أمني يفيد باعتقال مطلوبين بتهم إرهابية في منطقة البعيثة جنوبي بغداد. قيادة شرطة كركوك تعلن إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء أثناء محاولتهم المرور عبر السيطرات الخارجية للمحافظة. صحيفة وول ستريت جورنال تعلن بأن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في صحراء العراق لدعم حملاتها الجوية ضد إيران. الداخلية السورية تعلن القبض على لواء كان مقربا من الرئيس السابق بشار الأسد. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط شهيد و13 مصابا في غارة إسرائيلية

eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım

hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü. İlk defa hayatta kollarımda benim, ilkbahar sabahım sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine.

bana bıraktın bütün bu hayatın yaşanan aşkların bir yok artık ben sensiz olamam artık anlıyorum sen şimdi çok yalnızım ne olur kal benimle bu kapıyı kapat elini ver bana dışarıda yalnız yalnız üşüyorsun

unutmak istiyorum. Artık hatırlatmayın. Unutmak istiyorum.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle. Bağdat frekansımız 89.9.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda ve bir gün günlerden pazardı ve bu güzel pazar akşamını herkese diyerek hayırlı günler, hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Umarım güzel bir şekilde vaktinizi geçirdiniz. Sevdiklerinizden ve ailenizden ve çocuklarınızdan beraber değerli dinleyenler. Ve İstekler programı başladı. Ve İstekler programı diyar hoş gelipsiz ve safalar getiripsiz. Tabii ki de 2 saat boyunca sizlerden olacak güzel akşamda. Bakalım bugün kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı tabii ki de. Buradan saygı salamızı herkese ileterek bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyerek vaktiniz bir daha hayırlı olsun sevgili dinleyenler. Ve İstekler programı güzel bir şekilde başladı ve devam edecek sizlerden değerli dinleyenler. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramızı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Sevgili dinleyenler, aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere, tabii ki de programımıza katılabilirsiniz. Bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz bu numara üzerine. Değerli dinleyenler, numaramızı tekrardan sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Ve o zaman şimdi daha bir güzel açılış şarkısı sizlerden birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabii istekler programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam eder sevgili dinleyenler. Ve şimdi de geçen hemen ilk mesajımıza tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajlar ve başladığı güzel mesajlar elimize ulaşır. İlk mesajımız o da arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm buradan selamım. Eşime, değerli eşime ve bir de yazıptı hayat arkadaşıma, Muhammed babasına ve sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Mustafa Kamil'den olsun, Arapça bir şarkı istir bizlerden arkadaşımız. Yazıp teşekkürler, saygı selamım sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabi istekler programı başladı ve devam eder sizlerden canlı canlı. Şu anda biz canlı yayında ya değerli dinleyenler hemen programımıza eğer katılmak isterseniz numaramız sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Tabii ki de programı sizlerden canlı canlı devam ederiz. Sevgili dinleyenler buradan herkese diyerek sizlerde radyonuzu açın. Bu güzel şarkıları sizlerde dinleyin. Bizlerden hep birlikte sevgili dinleyenler tekrardan herkese diyerek hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ve bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve steller programına diyarı hoş gelip siz ve safalar getirmişsiniz.

Ve şimdi de geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba Dünya Hanım. Akşamı hayırlı olsun sizlerden yazıp bir şarkı istedim Arapça. Yes, hudurdan olsun eğer mümkünse Arapça olsun. Ve bu şarkını armağan edirəm. Ahmet'e ve bir de Eyüp armağan gelsin yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii ki de bir gün günlerden pazardı, 10 Mayıs. Unutmayalım bir gün anneler günüdür. Buradan diyarak bütün anneler günü kutlu olsun ve Allah bütün anneleri saxlasın ve uzun ömürler versin özlerine. Tabii ki de sevgili dinleyenler, istekler programı devam ederiz sizlerden sevgili dinleyenler. Ve şarkımızı dinlemeden önce hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden. Tabii ki destekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı davul meyledir değerli dinleyenler. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti. Değerli dinleyenler sıradaki mesajımız o da davamlı arkadaşımızdan gelipti Ersin'den. Yazıp selamu aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun necasiz. İyisiz inşallah. Teşekkür ederek sağ olasın. Bizlere iyi. Umarım sen deysen. Yazıp sizlerden bir şarkı ısırdım Arapça. O da Zeydül Habib'den olsun. Eğer mümkünse armağan olsun. Kadir Uza ve bir de sevdiklerim armağan gelsin. Ve yazıptı arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler, saygı, selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun. Teşekkür ederek Ersan arkadaşımız programımıza katıldığı için değerli dinleyenler. O zaman gidelim hep birlikte bu güzel şarkında sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden Tabi İstekler programı canlı canlı sizlerden devam edir. Yeçağın hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Evet sevgili dinleyenler, tabii yine tekrardan sizleri derdik. Sıradaki mesajımız, o da Mehmet arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm. Sizlerden bir şarkı istedim. O da Sezen Aksu'dan olsun eğer mümkünse. Armağan ederim arkadaşlarıma, Doktor Hamza'ya armağan olsun ve bir de yazıp da Doktor Mustafa'ya ve bir de sizlere ve Kadir Uza armağan olsun ve bütün Türkmanlara yazıp da armağan gelsin bu şarkı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. O zaman sevgili dinleyenler, gidelim hep birlikte bu güzel şarkında sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden Tabi İstekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ederim. Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımız yazıptı. Merhaba, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim Arapça. O da George Yusuf'tan olsun. Sabır Vorabi adlı şarkısını armağan olsun herkese. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden canlı canlı devam eder bu güzel akşamda. O zaman gidelim birlikte bu güzel şarkımızda sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Tabii Sevgiler programı canlı canlı devam eder sizlerden. Hemen geçeğin diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Bir yazıp merhabalar, akşamınız hayırlı olsun, hayırlı günler, hayırlı pazarlar herkese yazıp dilerim. Teşekkür ederiz. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun eğer mümkünse. Armağan olsun özellikle sizlere, kibuze ve bir de sevdiklerime, aileme, kardeşlerime ve bir de yazıp arkadaşlarıma armağan olsun. Teşekkürler, saygı ve hürmetlerim sizlere. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ederi. Tabi sizlerdenik. Ve eğer programımıza katılmak isterseniz aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Bakalım kimler daha katıl programımıza. O zaman şimdi de gidelim bir güzel şarkı. Gökhan Özen'in sesinden bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerden tabii ki de birlikte dinlediğiniz değerli dinleyenler ve destekler programı tabii sizlerden canlı canlı devam edilir. Geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip de Yusuf'tan yazdı merhabalar. Akşamımız hayırlı olsun. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Herkatli olsun eğer mümkünse armağan olsun kardeşlerime ve bir de sizlere ve bir de sevdiklerime armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabi istediler programı. Canlı canlı devam edir sizlerden. Numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. O zaman şimdi de gidelim. Bir güzel şarkı Fatih Bulut'tan. Bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden, tabii programı sizlerden canlı devam ediyor sevgili dinleyenler. Geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip Ali'den yazıp merhabalar. Akşamı hayırlı olsun Dünya Hanım, necesen? Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim Arapça, eğer mümkünse Elise'den olsun. Armağan edirəm eşime ve bir de çocuklarıma. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabi programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımız yazıptı. İyi akşamlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizden bu güzel akşamda bir şarkı istiyorum. İsmail Yekten olsun. Aç Telefonu adlı şarkısını. Özellikle size armağan olsun ve sonra da aileme çok teşekkür ederim. İyi akşamlar tekrardan. Teşekkür eder programımıza katıldığı için arkadaşımız. Sevgili dinleyenler tabii. Stegler programı sizlerden canlı canlı devam eder. Eğer programımıza katılmak isterse uz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden. Şimdi de sırada gidiyorum hadiseden bir güzel şarkısını sizlerden dinleyeyim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler. Şimdi de sırada giden bir güzel şarkı sizlerden dinleyen.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Tabii istekler programı sizlerden canlı canlı devam eder. Şimdi de sırada gidelim Sıla Şahin'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Destekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Hayırlı akşamlar sizlerden bu güzel akşamda. Arapça şarkısı istedim o da. George Yusuf'tan olsun eğer mümkünse. Ba'id Annek adlı şarkısını armağan olsun herkese. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden devam edilir. Geçen sıradaki mesajımıza, o da doğum arkadaşımızdan gelipti. Azgar arkadaşımızdan, dinim arkadan katıl programımıza. Yazıp selamu aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necasiz. Aleyküm selam, teşekkür ederek sağ olasın arkadaşımız. Bizlere iyi, umarım sen de iyisin. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Selda Bacan'dan olsun, Ayrılık adlı şarkısını armağan olsun sizlere. Bütün Kerkük halkına ve bir de yazıp eşime Menel'e armağan olsun ve bir de kızım Sara'ya ve bir de Sesebil'e armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii istekler programı canlı canlı devam edelim. Ve geçen hemen diğer mesajımıza, o da Fuat Köprülü'den gelip yazıp akşam xeyir abla necəsiz saygı selamım sizlere, sizlerden bir güzel şarkı istirdim, o da Hakkı Bulut'tan olsun. Armağan edirəm sənə və bir də ailəmə sağ olun, var olun. Təşəkkürlər. Təşəkkür edərik proqramımıza qatıldığı üçün.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii programımız sizlerden canlı canlı bu güzel akşamda devam ediyor. Tabii ki de az bir süremiz kaldı, yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar. Bölge çağın diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, necasiz, ben Cengiz. Sizlerden bir şarkı istedi, Muhsin Kırmızıgül'den olsun, Yoruldum adlı şarkısını anneme armağan edirəm ve size çok güzel günler dilerim yazıp da teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin ha?

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Ve geçen gün hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazı merhabalar, hayırlı pazarlar dilerim sizlere. Sizlerden bir güzel şarkı istedim Türkmanca. Erkan Reşit'ten olsun, armağan olsun bütün Türkmanlara. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve şimdi sırada giden bir güzel Arapça şarkısı Mahmud Türk'den sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizleri dinledik. Şimdi de sırada giden İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkısını sizlere armağan olsun.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

yarı, nereye baksam biraz sen, nereye varsam bir anı. Ah o düştüğüm yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanır.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen Televizyon'dan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Güncel programıyla canlı yayınla karşınızdayız. Sizlerleyiz sevgili izleyicilerimiz. Bizlerle birlikte stüdyomuzda değerli bir konuğumuz bulunuyor. Irak Türkmen Cephesi Kerkügül Başkanı Sayın Kahtan Vendavi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Sayın Vendavi, şimdi bilindiği üzere sabahtan beri önemli bir ziyaret gerçekleştirildi Kerkük'e tabii ki de. Bu önemli ziyaret Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Sayın Anıl Bora İnan ve beraberinde büyük bir heyetle birlikte ilk resmi ziyaretini Kerkük'e bu sabah gerçekleştirdi. O tabii onu da Kerkük Valisi Sayın Mehmet Seman Ağa Kerkük Valilik binasında karşıladı. Tabii ki de onun yanında da büyük bir heyetle birlikte bu ziyaretin Kerkük için, özellikle de Türkmenler için ne anlamı oldu?
1: Tabii her şeyden önce değerli halkımızdan, izleyicilerimizden, Türkmen Ulu Uydu kanalı vesile olan, bizleri beraber eden teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Değerli izleyicilerimize de herkese iyi akşamlar dilemekte. Malumuzdur ki Kerkük'ün biz birçok programlarda Irak'ın içerisinde özel bir il olduğu, aynı zamanda Orta Doğu düzeyinde de çok önemli bir yer olduğunun vurgulamaktayız. Ve Türkiye, Irak için özel olarak, Kerkük için her zaman destek olduğunu ve birçok faaliyetlerde bulunduğu, kardeşliğin birleşimin içerisinde herkesin beraberce yaşanmağın, bütün kavmiyetin haklarını almakta her zaman siyasi görüşleri bu yöndeydi. Ve Kerkük'ün uzlayışı içerisinde bütün Arabi, Kürdü, Türkman, Hristiyan'ın bir hükümetin kurulmasında her zaman desteklemeğini bildirmişti. Doğru. Ve açık bir beyan içerisinde de beyan etmişti. Bugün Türkiye Büyükelçisi Sayın Anıl Bey'in yanında büyük bir heyet, TİKA sorumlusu, Yunus Emre Irak sorumlusu ve iş adamları,
0: evet,
1: ve yanında birçok kurumları temsil etmek üzere bu şekilde gelmeği, tabii ki ilk amacı bizim Sayın Valinin makama gelmeği tebrik içindi. Aynı zamanda da şöyle bir açık bir mesaj vardır. Türkiye böyle bir hükümet kurulduğu zaman, herkesin katılımı olduğu zaman bu hükümet tamamen yanımızdayım.
0: Doğru.
1: Ve bu şekilde de resmi ziyaretin bildirmeği o mesajı bildirdi ve aynı zamanda da bizim Türkmenler için de manevi anlamda çok çok önemlidir. Ve onun yanında da iş adamların, büyük şirketlerin getirmeği, bu bir Türkmenlerin Kerkük için biz geçen katıldığımız programda dile getirdik. Türkmenler de Kerkük'e aynı ev gibi baktığı için biz Kerkük'e farklı bir hizmet niyetindeyiz. Biz Türkmenler sadece siyasi anlamda bir makam mevkii değil. Biz Kerkük'ün bütün ayrılık yapmadan bütün bölgelerimize eşit bir şekilde hizmetler için seferberlikteyiz. Irak'ın içerisinde bütçelerimizin arasında neler varsa onun yanında da biz Türkiye'nin kurum kuruluşlarıyla, belediyetiyle de Türkmenlerin ve Irak Türkmen cephesinin ilişkilerini en iyi şekilde değerlendirip hizmet getirmek, onun da sözünü vermiştik. Bu ilkti.
0: Evet. Zaten bu basın ilki toplantısında da bu konular ele alındı. Önemli mesajlar verildi. Kalkınma, proje. Evet.
1: Kesinlikle bunu da Sayın Elçimiz dile getirdi. Malumuz ondan sonra da işte kanalımızdan da arz edildiği bizim cepheyden de ziyaret etti. Irak Türkman cephesinden de siyasi projemizin desteklediği ve Irak'ın içerisinde Türkmenlerin eşit hakkını almak için diğer kavmiyetler arasında ve siyasi temsil hakkının da desteklenmesini beyan etti. Biz bu ziyaretlerin devamını beklemekteyiz. Çünkü Türkiye dünya genelinde ve Orta Doğu'nun içerisinde çok önemli bir ülke olduğu ve aynı zamanda Irak'tan komşu olmağı bizim için bir avantajdı. Kerkük'e de bu şekilde yaklaşımı bütün Kerkük için çok çok önemli. Bunu bütün siyasi kurumlar da bilir. İnşallah biz Sayın Valimiz bu gibi ziyaretleri masa üzerinde de toplantılar, bazı anlaşmalar üzerine gelir. Çünkü bizim Kerkük'ten de ticaret odamızdan, iş adamlarımızdan, sanayi birliklerinden heyetler katıldı. Ortak toplantılar oldu. Projeler görüşüldü. Doğru. Ortak işler görüşüldü. Hepsi, bütün hedefimiz tabii ki Kerkük için ve Kerkük halkı için iyi hizmetler getirmekti. Kalayı ziyaretimiz oldu.
0: Evet.
1: Bizim tabii
0: dedelerimizden... Restorasyon çalışmaları ele alındı bazı.
1: Tabii ki dedelerimizden bize amanet kalan kala bizim için Türkmenlerin simgesiydi. Biz birçok projeleri de eskiden de TİKA koruma tarafından gerçekleştirmiştik de. Sayın Elçimizin de oraya gelip ziyaretler gerçekleştirdi ve orada bir kaç proje yapılmasını inşallah sözünü verdi. Aşama aşama olacaktı. O da bizim için çok çok önemlidir. Bunun tabii ilk ardımı buradan başladı. Bunun da gerçekleştirilmesinde tabii ki takip etmek ister. Ortamı hazırlamak ister. Bilirsiniz burada yapmak için Irak Devleti ile de bazı anlaşmalar var. Kültür Bakanlığı ile orada bazı anlaşmalar, Sünni Vakfı tarafından bazı anlaşmalar var. Onun da bence son aşamalarındaydı. Söz verildi kısa zamanda. Kerkük için özel projeler ve önemli projeler yapılacağını dile getirildi.
0: Doğrudur. Hatta onun yanında büyük Türk kurumlarıyla ziyaretin, yani iş adamları, bizim Türkmen iş adamlarıyla bir araya geldiler. O bazı çalışmalar ele alındı. Onun yanında Maarif Okulu'nun, Irak'ta en büyük okulun inşasına karar verildi Kerkük'te. Bu da güzel bir adımdı. Yani Türk okulunun burada en büyük inşasının yapımı. Kerkük Kalesi'ndeki gök kubbede bir restorasyon çalışması da ayrıca ele alınan noktalardan biriydi. Tabii bu geleceğe dönük işbirliğinin ele alınması ve en yakın zamanda bunların yapılması Kerkük için ve Türkmenler için de büyük bir gururdu bence.
1: Kesinlikle, yani Buğday Hatun dediğimiz orada bir projenin yapılmasının sözünü almışız. O çok önemlidir bizim için. Onun yanında da bizim için çok önemli bir kurum vardı. O da Yunus Emre Vakfı.
0: Yunus Emre, evet.
1: Yunus Emre Enstitüsü, biz tabilisiz çok sürecimiz gençlik teşkilatında eğitimde çalıştığım için bu kurumun faydasını ben değerli öğrencilerimize aktarmaktayım. Malumuzdur, Türkiye'de tahsil okumak için birçok öğrencilerimiz gelirdiler. Tömer kursu için 9 ay kursu okurdular. Ondan sonra bir sertifika alırlar. O sertifika neticesinde yüksek lisans veya doktora programlarına katılabilirler. Veya lisansa katılabilirler. Eskiden Irak'ta Türkiye'nin bir kurumu sertifika verip orada geçerli olduğunu yok idi. Bağdat'ta açıldı şubesi. Biz onun da Kerkük'te açılması için iletişime geçtik. İnşallah anlaşma ve uygulama sürecine de gelebiliriz. Artık Türkiye'de eğitim almak isteyen bir değerli gencimiz, değerli mezunumuz, mesela bir yıllık süreci Türkiye'de bilirsiniz masraftı. Ev tutması lazım, para harcaması lazım, yurt dışına çıkması lazım. Bunun tekaliften kurtarması için artık Kerkük'te resmi bir enstitü olacak. O gelip yeterlilik sınavına katılabilir, sertifika almak için veya hangi aşamada dil seviyesi varsa orada gelip kursa katılı aşama aşama kurs gördükten sonra sınavdan geçtikten sonra bir geçerli Türkiye'nin bütün üniversitelerinde geçerli bir sertifikaya sahip olur. Bu da bizim için çok çok önemlidir. Onun yanında da bizim yani Türkmen eğitimi bazında da 20 yıldan fazladır burada önem verdiğimiz Türkçe alfabesiyle bizim okullarımız var. Onunla da tabii ki Yunus Emre Vakfı ile de bizim Türkmen eğitimimizle işbirliği yapabilir, öğrencilerimiz için hizmet sunabilir. Ayrıca vatandaşlarımız da normal Türkçe dilini öğrenmek için orada kurs görebilir. Ve bunun da takibinde biz onu da dile getirdik. Bizim için çok önemlidir. Türkiye tarafından, devlet tarafından bir üniversitenin açılması veya birkaç bölümün açılması, o da projelerde var. Zaman ister. Irak'ta özel üniversitelerin yasaları biraz zorlaşıptı. Onun da uygulaması için tabii ki iki devletin arasında anlaşma olduktan sonra özel olarak Türkmenler için ve Türkmen eğitimi için çok önemli bir ardım olduğunu onu da dile getirdik. Sayın Elçimiz o konuyu da dikkatle dinleyip ve sözünü verdi. Gelecek bilirsiniz hükümet kurulacaktı. Yüksek Öğretim Bakanı gelecekti. O nedenle inşallah bir anlaşmalar olabilir. Kerkük'te gelecekte bir Türkiye'li bir üniversitenin görmemizi inşallah ışık görür.
0: Evet, daha sonra da Irak Türkmen Cephesi başkanlığını ziyaret etti Sayın Büyükelçi.
1: Tabii ki biz de o heyette yer aldık.
0: Siz değerli heyette, evet.
1: Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti Irak'ın içerisinde Irak Türkmen Cephesi'ni tabandaki aldığı güvene dayanarak bütün seçimlerde taban halk Irak Türkmen Cephesi'ne destek verdiği için hakiki meşru'i kurum olarak, temsil olarak Irak Türkmen Cephesi'ni tanır.
0: Doğru.
1: Ve bunu resmi bir şekilde de her zaman beyan edip ve bütün ziyaretlerinde resmi parti olarak Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret ederler. Hı hı. Ki belli ki devlet olarak biz Türkmen milletinin temsil hakkını sandık başından alan parti olarak bizlerle devam ettirmektedirler. Ve bu şekilde de ziyaretinde Sayın Elçimiz Irak Türkmen Cephesi'nin çalışmalarını tebrik etti. Sayın Başkanımızın ister cephe başkanlığına ve aynı zamanda Kerkük valiliğine atanması için kutladı, tebrik etti. Ve Irak'ın içerisinde Türkmenlerin siyasi projesini desteklemekte olduklarını dile getirdiler. Bizim her zaman Irak'ta birlik, beraberlik, toprak bütünlüğü ve Irak'ta Türkmenlerin siyasi, idari, kültürel eğitim haklarını elde etmemiz için siyasi mücadelemizi veriyor. Ve bu hususta da haklı olarak bizi görüp ve desteklerini vermeklerinde dile getirildi. Kerkük'te dönüşümlü vali sistemini ve %32 görev dağılımı sürecini desteklediklerini dile getirdiler. Bir, Kerkük olarak herkesin katılımıyla bir yönetim istediklerini dile getirdiler. Hiç kimse kimseyi dışlamadan. Ve Türkiye devleti olarak Türkmen, Kürt, Arap, Hristiyan kardeşliğini görmek

0: Herkesin de. Herkesin bu memlekete hizmet etmek hakkı vardır.
1: Doğru.
0: Hiçbir tarafın hakkı yoktur bir tarafı dışlasın veya Kerkük'ümüze hizmetten uzaklaşsın. Hı hı. Biz bunu gösterdik. Biz dile de getirdik. O uygulamakta da gösterdik. Dedik ki Türkmenlerden yararlanın. Hı. Bugün Türkmenlerin Türkiye devletiyden siyasi ilişkilerimiz, siyasi projemiz iyiyse bizim için sağ olsun geldiler. Kerkük'e hizmet vermeye hazır olduklarını dile getirdiler. O zaman Türkmenlerin vali olmakta memleket fayda görür. Tabii. Memleketin yararındadır. Bırakın ki Türkmenler aldığı süreçte neler yapabilir gösterelim. Hı hı. Ardından Arap kardeşlerimizin de gelmeğinde manemiz yoktu. Onlar da geldiler.
1: Doğru.
0: Kürt kardeşlerimiz de geldiler, aldılar, haklarını aldılar. Ama sadece bir taraf, ben vali olmam, hiç kimse olmaz. Bu proje artık son verdi gözüne. Artık
1: geride
0: herkes
1: kaldı.
0: Geride kaldı. Artık Türkmenler biz yıllardır, 80-90 yıldır verilmeyen bu hakkımızı biz geri döndürdük. Biz her zaman milletimize sabır diyarık. Pes etmemek diyarık. Biz Türkman ilk seferde vali oldu.
1: Doğru.
0: Türkman eskiden olupdu. Bildiğim kadarıyla 30'lara kadar 40'lara kadar Türkman valisi olurdu. Ama 80 yıldan 100 ile yakın olmurdu.
1: En önemli siyasetle şimdi ama siyaset de farklıdır Sayın
0: Tabii
1: Emre.
0: Ki siyasi aşamalara bağlı, duruma bağlı, Orta Doğu'da yaşanan durumlara bağlı ve senin sahadaki gücüne bağlı. O da önemlidir.
1: Tabii.
0: Biz değerli halkımıza hep beraber indi teşkilat olarak durmadan gelecek seçim için çalışırız.
1: Evet.
0: Çünkü senin sahada kalmağı için, valilik göreve gelmeği için, devlet değerlerde görev almağı için senin o mecliste fazla insanın olması lazım. Ben şahsen dile getireyim. Biz kiden olmak bize göre değil. Türkmenler iki tane olup meclisin içerisinde 15 tane o içerisinde bu bizim hakiki gücümüz değil. Gerçek gücümüzü ortaya çıkmamız için herkes çalışmak lazım.
1: Doğru.
0: Biz oturmamak lazım. Pes etmemek lazım. Nece valiliği bu kadar uzun süreden sonra tekrar almışsak o zaman biz hakkımızdan hiç vazgeçmeyiz. Zaman geç kalabilir, uzun süre olabilir ama tekrar bu Kerkük'te bir Türkmen valisini getirdik. Hı. Halkımızdan bizlerden beraber olsun, iç içe olak, gelecekte bu kinin yerine nece dört tek gönderir.
1: Doğru.
0: Dört tane gönderdik o zaman vali uzun süre daha nece kalabilir? Devlet dairelerde nece yetenekli insanlarımızı müdür olarak, genel müdür olarak makamlara getirebilir ki onlardan isterik ondan sonra Kerkük'teki insanlarımıza hizmet etsin. Bugün maalesef günde bizi Hemzali bölgesinden bir sokak tableti için insanlar mahrum kalıptı. Bedir bölgesinde, Musalla'da sokaklarımızda, Kore'de birçok Türkmen yerlerimizde hizmet yetersizliği var. Niye çok fazla olmalı? Çünkü mecliste seni bir tane iki tane de kararların uygulamağında diğer tarafler daha çoktu. Bütçenin fazlasını kendi mantıklarına pardı. İnşallah Sayın Valimiz geldikten sonra bu siyasi anlaşmalardan sonra artık Kerkük için ne gelirse hiç manemiz yoktu. Bütün mantıklarımıza eşit bir şekilde dağılsın.
1: Hı.
0: Ama olmaz ki bütçe geldiği hepsi Arap bölgesine gelsin.
1: Doğru.
0: Olmaz Kerkük için geldiği para hepsi Kürt bölgesine gelsin. Biz istediğimiz ortak ekmeği aramızda paylaşalım.
1: Paylaşmaktı doğru.
0: Bu varidat ne gelirse, nafuttan, petroldan ne gelirse Kerkük'ümüz için ne kadar para gelirse eşit bir şekilde bütün bölgelerimize
1: dağıtın.
0: Hizmet vatandaşımıza yansıtması gerekmekte.
1: Peki Sayın Vendavi, şimdi konuyu şu şekilde bağlayacağım. Bu olumlu gelişmelerden sonra mesela valinin Türkmen olmağı, onun yanında bu kadar olumlu gelişmeler yaşandı şimdiye kadar. Bundan sonraki seçimleri nece değerlendirirsiniz? Mesela insanlar bu güzel adımları gördü, bu olumlu gelişmeler gördü. Sizce gelecek seçimde daha katılım yüksek olur. Siz de görsüz geçsiz yani seçimlere şimdiden teşvik etsiz. Mesela kartlarını almaklara teşvikler yapsız. Tabii ki de seçim dairesiyle birlikte. Nece görsüz geleceği şimdiden?
0: Tabii İmen Hocam, biz benim görevim bilirsiniz. Kerkük Teşkilat Başkanıyım. İl başkanı olduğum için ben sadece bir günde yarını da düşünmem lazım.
1: Doğru.
0: Yani ben vali oldum, siyasi hayat bitti değil o. Biz gelecek için de iyi çalışmak lazım. Onun için ben gelecek seçim için de indiden çalışmalar

0: seçim dairemizden, öğrenci birliğimizden, kadın teşkilatımızdan, bütün bürolarımızdan ortak çalışmalarımız, çünkü milletimizin hakkını tutturmak lazım. Ben bugün vali almışsam inşallah biz valimizden beraber oturur gerek hizmet gösterir vatandaşa. Çünkü vatandaş dedir vali olduğu ne getirdi bizim için biz gerek gösterelim.
1: Doğru.
0: Vali olduğu zaman ben indi aldığım izlenimler birçok insanlarımda mutluluk gördüm, özgüven gördüm ve diğer taraflara da mesaj verdik. Türkmen vali gelebilir dikkat elavın. Türkmen yok olmaz.
1: Diğer Türkmen bölgelerde.
0: Aynen. Bu mesajı herkes bildi, aldı. Türkmen sahada, masada var. Ama daha iyi bir şekilde olmamız için biz değerli halkımıza diyoruz ki siyasilerimizi güclü eylemin. Bizim gücümüz sandığa gittiğimiz oy oranıydandı. Bazen zorlanırız. Kürt tarafıdır men 7, Arap tarafıdır men 6, evet. Türkmenlerdir siz ki siz biz anlaşmırıq sudan. Bu gerçek gücümüzde yok. Biz de deyirik ki değerli Araplarımız siz 2003'ten önce Bahsin projesiyle burada çok oldunuz. Çünkü 10 bin dinara Arap ailelerin getirdi buraya. Çünkü benim Türkmenlerimi zordan, tehditten çıkarttı, Kerkük'ten başka bölgelere attı. O zaman senin gücü değil burada. Kürtlere de deyirik sen o Irak'ın Ticaret Bakanlığı resmi bir şekildedir. 200 bin seçmen var. Benim gıda karnelerimde, belgelerimde yoktu. Sen de 2003'ten sonra getirdin, Kürtleştirdin bu bölgeyi. O zaman gelin bu ortam düzenlene kadar sizinle nakibin ki anayasa mahkemesinden karar var. Onun gerçekleştirilmesine kadar biz bu memleketi gerek ortak yönetelim. Biz o siyaset oldu bittiğinden gelip Türkmen üzerine bir karar uygulama. El ele ver, idaret edelim. Normallaşarsa bu memleket yabancılar yerlerine dönerse asıl Kerkük sahibi kalırsa seçim kütükleri sizinli nakibin dediğimiz gerçek Kerküklüler içinde olursa saktalar kakarsa biz o zaman netice neyse siyasi bir şekilde anlaşabiliriz.
1: Evet.
0: Biz Kerkük özel bir bölgedir. Kerkük'ün gereken siyasi projeler üzerine de anlaşmak üzerine kurulmak daha doğrudur. Bu şekilde gelir. Bizim niyetimiz çok temizli idare etmekte. Biz KYB'yi de ziyaret ettik. KDP de bize ziyaret geldi. Sayın Başkanımız bütün kurtaları ziyaret edildi.
1: Doğru.
0: Oraya bildiririk ki kapımız, gevlimiz Kerkük'e herkese aynen gözle bakmak üzere biz o şekilde niyetliyiz ki biz özümüz eleştiririk. Bize haksızlık yapıldığında biz onu yapmarız. Daha kısa bir sürede Sayın Valimiz gelip bilirsiniz üst üste işler gelir, kutlamalar gelir, işler var Bağdat'ta, hükümet kurulma süreci var Bağdat'ta. O da bizim için önemli de hükümet kurulduğu zaman kısa bir zamanda biz hazırlarız. Muazene kurulduğu zaman, bütçe kurulduğu zaman evet, taksislerin Kerkük'e gelmesi, Kerkük'e geldikten sonra herkes Sayın Valimizin işini görecek inşallah.
1: İnşallah. Zaten Bağdat'ta da temaslar sürekli sürdürürü. Orada da görüşmeler gerçekleştiririz Sayın
0: Tabii ki
1: Vali.
0: İman hocam. Şimdi biz halkımıza onu bildirmek lazım. Biz haklarımız tek Kerkük valisinde değil. Biz burada bahsettiğimiz konu Kerkük'ün intikabat mahalliyasında, Kerkük'ün yerel hükümetinden bahsediyoruz. Bizim Musul yerel hükümetinde de işimiz var.
1: Tabii.
0: Bizim Diyarli'de de var. Bizim Salahaddin'de de var. Biz Erbil'den de, Kuzey bölgeden de Türkmenleri temsil hakkı bakırız. Biz Kifri'de de Türkmenlerimizin hakkını bakırız. Ki bir duruma getirdiler, bir muhtar Türkmen yoktu Kifri'de.
1: Doğru.
0: Biz Bağdat'ta da bakırız. Biz her yerde Türkmen insanın hakkını, siyasi çalışmalarımız var. Bir de Bağdat var. Bağdat'ta kurulan hükümet devlet düzeyindeydi, bakanlıklar müstevasındaydı, bakan vakiller müstevasındaydı. Oradaki çalışma farklı, Kerkük de farklı.
1: Tabii.
0: Biz halkımızın her noktada hakkı varsa biz o nokta için uğraşırız. Ve gece gündüz Bağdat'ta haklarımızı elde etmek için çalışma var. Kerkük için var idi. Kerkük'te inşallah vali olduktan sonra biz üzerimize halkımızdan, vatandaşlarımızdan, köy kasabalarımızdan, bölgelerimizden ihtiyaçlarını alıp ne şekilde çözmek için çalışmak var. Bazı elektrik dairesinde, bazı mecaride kanalizasyonda, bazı su dairesinde, bazı belediyeler dairesinde bunlar hepsi çalışmalar istiyor. Ben tekrar ederim. Biz halkımız sizin sayenizde, bölgelerimizde, köylerimizde, kasabalarımızda, ben muhtarlardan da toplandım. Onları da dile getirdim. Büro başkanlarımdan da görüştüm. Eğer ki bir meşru bir proje varsa, yarı yolda kalmışsa, sıkıntı varsa, çok uğraşmayıp savuz, çözülmeyipse, size boş veripseler, biz tekrar bölge havuzdaki muhtarlar yoluyla onu konuşun. Bizim valimize yetirek olsun, vesile olaksın için meclis üyelerimizden beraber ki bir Türkmen vali geldiği zaman en azından bizim bölgelerimiz hizmetsiz kalmasın.
1: Doğrudur. Peki dönelim Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin Kerkük ziyaretine, Sayın Uyendavi Kerkük ziyaretine hemen ardından Tuzurmatu'ya geçti. Orada da Türkmen, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa kendisine eşlik etti. Orada da Başkan Yardımcısı Eytem Haşim Motoroğlu ve oradaki heyet Sayın Büyükelçi'yi karşıladı. Tabii ki oraya ziyareti son olarak... O ziyareti bizim için biraz değerlendirseniz.
0: Tabii ki ilk önce biz teşekkür ederiz Sayın Büyükelçimizden. Çünkü bütün çalışmalarını Irak Türkmen Cephesi'den yürüttüğü için o bizim için büyük bir gururdu. Ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktu. Çünkü bir devlet olarak Türkmenlerin temsil hakkını, Türkmenlerin bütün hak hukukunun vesilesini Irak Türkmen Cephesi görmekte önemlidir bizim için. Bizim de üzerimizde cephe teşkilat olarak en iyi şekilde çalışmalar düşmektedir. Son karar projesi yapıldıktan sonra, ziyaretimiz yapıldıktan sonra tabi Büyükelçimiz Salahaddin'de bizim unutulmayan şehidimiz rahmetli Ali Haşim Muhtaroğlu'nun Türkmen davasına verdiği emekler, verdiği çalışmalar hiç kimse unutmaz onu. Büyükelçimizin orada mezarlıkta Fatiha okuması ve Tuz Hurmatı'da değerli ahalimizden görüşmesi ve bunun da aynen Salahaddin İl Başkanlığı ve Başkan Yardımcısı Sayın Heytem Bey'le ortaklaşa çalışmağı bildirir ki bütün bölgelere, Türkiye devleti olarak bütün bölgelere Türkmen insanın sahipsiz bırakmamaya niyetlidir ve desteklemeye vurgu yapmaktadır. Malumuzdur Türkiye İster kurumları TİKİ olsun, YTB olsun, Yunus Emir olsun, belediyeler olsun. Sadece bir ile odaklanmaz. Tabii ki Kerkük çok çok önemlidir. Ama aynı şekilde desteği Tuz Hurmatı da birçok çalışmalar yapmaktadır. Erbil'de, Tilahfer'de, Musul'da, diğer bölgelerimizde, Türkmeniyeli bölgelerimizde, Diyale'de, Kifri için düşünmektedirler. Onlar da yapılmaktadır. Bir günlük ziyareti iki ile odaklanmışsalar, bundan sonradaki tekrar ağır bir heyetlerden geleceğini Sayın Elçimiz söz verdi. Farklı heyetler de gelebilir, farklı belediyeler de gelebilir. Biz herkesi davet ederiz. Türkmenlerin bu sürede valiliği aldığı sürede herkesin yanımızda olmağını beklemekteyiz. Bir gün Büyükelçinin gelmeği, bunun vurgu yapmağı devlet adına konuşur. Devletin bütün kurumları, bütün kuruluşları, bakanlıkların adına izah etmesi... bu bizi mutlu etti. İnşallah Sayın Valimiz de bunu komisyonlardan, heyetlerden iyi bir şekilde masaya yatırıp netice olarak değerli halkımız, Kerküllerimiz Türkiye'nin desteğinden yararlanıp ve Türkiye'nin yaptığı projelerin izlerini unutmayacaklar inşallah.
1: Yani ziyaretin tekrarı gerçekleşecekti yani yakın
0: Sayın
1: zamanda.
0: Sayın Elçimizin bize söz verdi. İnşallah ziyaretler tek kendisi dahi farklı heyetler de gelebilir, farklı kurumlar da gelebilir. Türkiye devlet olarak ister Irak'ın hükümeti ve özel olarak Kerkük'ün yerel hükümetinin yanında olduklarını defalarca vurgu yapmakları bu bizleri mutlu etti. Ve bundan da sonra tabii ki elçi geldikten sonra kurumlar artık işe bakacaklar. TİKE kalanı üstlenecekti. Yunus Emre heyeti kendi işlerine bakacaktı. Maarif'in kendi özel yönetimi var. Büyük bir binada kompost yapacaklar. Onlar olacaktı. İş adamlarımızın, sanayide çalışan insanlarımızdan birlikler, ortak çalışmalar olacaktı. Onların da tabii anlaştığı projeler Kerkük içinde olacaktı. Umarım iş insanlarımız iyi bir şekilde projelere anlaşıp projeden bitmedi. Proje olduktan sonra bizim burada en büyük sıkıntımız işsizlikti. Gençlerimiz işsizdi. Temenni ederek o projeler olsun ki bizim insanlarımızın iş fırsatı bulunsun, iş imkanları bulunsun. TİKA'nın desteklediği projeleri dile getirdi. Kadınlarımıza yönelik kadınlarımızın iş imkanlarını elde etmek için projeler varsa biz hazırız dediler. Türkmen eğitimine destek için varız dediler. Biz de tabii ki bizimle yakın olan kurum kuruluşlarımız, onlar da işe girecekler. Türkmeneli Vakfımız var. Onlar eğitim sürecinde inşallah onlar kanala girecek, görüşecek. Biz siyasi mecrada görüşmelerimizi yapacağız. Siyasi faaliyetlerimizi valilik düzeyinde il meclis üyelerimizde beklemekteyiz. Bundan sonra Türkiye'den belediyelerimizi de bekleriz. Evet. Belediyelerimizden de Kerkük veya Türkiye'deki illerden kardeş şehrin yapmak için girişimlerimiz olacaktı. Süreç uzun olacaktır ama hepsi çalışmak olacaktı. Kerkük'ümüz için olacaktı. Allah razı olsun. Bugüne kadar Türkiye bütün başımıza gelen iyi ve kötü durumlarda yanımızda duruptu.
1: Gerçekten.
0: Acı günlerimizde yanımızda duruptu. Keyifli günlerimizde sevincimizi paylaşmak için bugün yanımızdaydılar. Bunun da hissettik Sayın Elçimizin yüzünde ve dile getirmesi, bunun desteklemesi, ağır bir heyetten Kerkük'e gelmekleri bu kanıtıdır. Hedefimiz Kerkük'tür. Hedefimiz Kerkük'teki bütün insanlarımızdır. Bugün valimiz tek Türkmenlerin valisi de kavmiyeti olarak Türkmandı ama Kerkük'ün valisidir.
1: Doğru.
0: Ve Kerkük'ümüzün her sokakına, her bölgesine hizmetimiz yetişeceğine inanırım.
1: Evet, Sayın Büyükelçi de tüm çalışmalara hız verileceğini de belirtti. Yani yakın zamanda çalışmalar başlanacaktı. Bu çalışmalara da hız verilecekti.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Sayın Vendavi, son eklemek istediğiniz herhangi bir şey var. Biz size teşekkür ederiz doğrusu.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti bizleri yalnız bırakmadığı için, siyasi projemizi desteklediği için, Irak Türkmenlerinin meşru'i temsilcisini Irak Türkmen Cephesi gördüğü için, Sayın Valimizi bu şekilde ağır bir heyetten gelip kutladığı için manevi anlamda bizim için çok çok önemlidir. İnşallah bu devlet bizim her zaman yanımızda olacaktır. Çünkü biz doğru yoldayız. Tamam. Irak Türkmenleri kendi hakkından başka hiçbir kimsenin hakkını istememektedir. Eminim ki doğru yolda olduğumuz için, projemiz Irak'ın toprak bütünlüğü olduğu için, projemiz Kerkük'te kardeşliğin güçlendirilmesi olduğu için, projemiz Irak'ın içerisinde mazlum kalan 100 ile yakın Türkmen milletinin hak hukukunu olduğu için her zaman yanımızda kalacaklar. Biz de değerli halkımıza diyoruz ki Irak Türkmen Cephesi'ne bakın ki güçlü bir müessesedir. Irak Türkmen Cephesi'ni artık Irak'ın bütün kurum kuruluşlar Türkmen milletinin temsili olarak görmektedir. Devletler görmektedir. Sizi davet ederiz. Irak Türkmen Cephesi kendi kuruluşumuzdur. Irak Türkmen Cephesi'nin etrafında sarılın. Eksikliğimiz varsa beraber çözeğin olsun. İyi tarafımız varsa daha güçlü edeğin olsun. Bugün valini elde etmişsek bekleyeğin bakanlık da elde edeğin. Valilik gelecek yılda tekrar yapak olsun. Bu da neyden oğlu? Birbirimize sarılmaktan, üzerimize düşen görev siyasetçiler gece gündüz çalışsın, değerli vatandaşlarımızın da üzerine düşen bazı görevler var, onu yapmak lazımdı ki milletimizin hakkını elde edelim.
1: İnşallah.
0: Sizlerden de teşekkür ederim. Bizler misafir ettik bizi.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.
0: Siz de sağ olun. Sağ
1: olun. Sevgili izleyicilerimiz, güncel programımızın sonuna geldik. Tekrar karşınızda olma ümidiyle hoşça kalın diyoruz efendim.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

baharım kış gibi, her baharım kış gibi. Gezerim ben kuş gibi, her baharım

0: dinleme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.